bocok lawan Patinon Ndroyakso, ora ono sing kalah, ora ono sing menang. Padha saktine padha digdayane.